Bergazadim çiğerem mekşameller ben. İzke doyum çaraz, oluyaz çölüne.